Teenage Depression, Ellie and the Hot Rods, günaydın. Öksel'in sabah programı başladı. Gülşah Küray ben de saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Sizin seçtiğiniz şarkıları dinleyerek her salı olduğu gibi siz karar vereceksiniz. İlk birkaç şarkı benden, istekler gelene kadar, toparlanana kadar, listenin gidişatı belli olana kadar, sonrası tamamen size ait oluyor. Bilmeyenler için Gülşah Güray yazdığınızda Instagram kullanıyorsanız karşınıza çıkacak olan hesaptan bana ulaşabilirsiniz. Kullanmıyorsanız gulshah.guray@radioeksen.com e-mail adresim oluyor. Buralardan bana ulaşabilir. Bu sabah dinlemek istediğiniz şarkıları yazabilirsiniz.

Born to Raise Hell, Motorhead, Eddie and the Hot Rods ardından dinledik. Şimdi böyle hızlı başladık, yavaşlayabiliriz. Sizin seçtiğiniz şarkılarla bakacağız ne olacağına. Sonra tekrar hızlanırız. İsterseniz böyle devam ederiz. Dediğim gibi her salı olduğu gibi siz seçiyorsunuz bu sabah dinleyeceklerimizi. Şimdi biz Mehter Kare.

0: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 4 Ağustos 2002. Bruce Springsteen, The Rising albümüyle 5. kez İngiltere albümler listesinde bir numaranın sahibi oldu. Albüm Amerika listelerinde de bir numaradaydı.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi.
4: Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: taksitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

David Bowie, Ashes to Ashes'la bugünkü istek tarafına geçtik programımızın. Ardından Suet, bir dinleyicimizin doğum günüydü, buradan bir kez daha kutluyoruz. Everything Will Flow istedi ve Edwin Collins'e devam ediyorum. Salı olduğu için radyolarını açanlar varsa siz seçiyorsunuz dinleyeceklerimizi. Saat 10'a kadar sürecek olan Radyo Eksen sabah programında Edwin Collins sırada.

0: Eksen'de Şarkıray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Ben de Harry Nilsson dinledik. Bu sabahın isteklerinden öyle de devam edeceğiz. Yani sizin seçtiğiniz şarkılarla. Mesela onlardan biri.

A Horse With No Name Amerika 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi daha önce Habibi Funk'tan bahsetmiştim. Radyoda da sık sık çaldıklarımdan da yeniden keşfettiği 1970'lerde pek de kadri bilinmeyen grupları, sanatçıları çıkartıyorlar. Onlardan biri de Roger Fakir'di. Finding a Way ile devam ediyoruz. Bu sabahın isteklerinden oluyor aynı zamanda bu şarkıda. Ve siz de bu sabah aklımda çalan şarkı şu ya da birlikte dinleyelim dediklerinizi bana yazabilirsiniz eğer isterseniz.

0: Şimdi ara vereceğim. O arada tekrar istekleri kontrol edip yerleştireceğim. Instagram'dan ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Gülşah Güray yazın, benim hesabım karşınıza çıkar, bilmeyenler için söylüyorum. Buradan isteklerinizi bu sabah Radyo Eksen'le çalsın da birlikte dinleyelim dediklerinizi bana ulaştırabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: sitelerimizde.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz şimdi. If we don't go before that storm hits, we'll die, all of us. As soon as you can walk, we're leaving. TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta Finch ile devam ediyor. 6 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Miguel Sapochnik imzalı Finch izleyiciyle buluşacak. Başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı 2021 yapım filmde güneş patlamalarıyla harap olmuş bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Finch adlı bir mühendisin hikayesi anlatılıyor. Finch bu Perşembe 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass. Paribu Art sundu.

Crazy on You Heart bu sabahın isteklerindendi. Öncesinde Ozzy Osbourne dinledik, Bark at the Moon. Hepsi Radyo Eksen Sabah programı dinleyicilerinin seçtikleri. Herkesin tabii farklı farklı türlerde isteniyor. Her yere girip çıkmaya çalışıyorum ben de. Yavaşlarız, hızlanırız. Bakarız duruma. Türlere de öyle. Çünkü siz karar veriyorsunuz bugün çalacaklarımızın hepsine.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor. Radyo Eksen'de Gülşah Küre yayında.
2: Radyo Eksen.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
4: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Radio Eksen 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen'de idi ve bu sabahın isteklerinden de kim bilir ne zaman İstanbul'da konser vermeye geldikleri zaman aldığımız ID ile birlikte dinledik. Grubun solistinden Star Sailor Radyo Eksen'deydi.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Cure'la devam ediyoruz bu sabah. Bir de Cure dinleyelim dendi. Elbette neden olmasın. Siz de eğer aramıza yeni katıldıysanız bu sabah Radyo Eksen'le çalsın da birlikte dinleyelim dediğiniz şarkıları bana yazabilirsiniz. Saat daha 8.30-8.34. Ona kadar vaktimiz var, daha çok istek şarkı çalarız bugünkü programda da.

Depeche Mode programı yapmadık galiba biz. Acaba öyle bir yayın mı yapsak cuma günü o konsept programlarda? Fazla mı olur acaba, daha kaç Behind the Veil ne zaman yayınlandı? Ne zaman, 1980'lerin 87 mi? 86 mı? 8 mi? İşte 39-40 yıllık albümler de yapabiliriz. Bakarız cuma günkü özel konsept yayında böyle bir şey yapalım ki Behind the Veil bir kez daha dinleyelim. Çalamazmışız gibi. Bu sabahın isteklerinden de Depeche Mode, ardından Rolling Stones'a devam edelim.

0: Stain It Black, Rolling Stones. Şimdi bir ara vereceğim. Orada tekrar isteklere bakarak listenin de gidişatını belirleyeceğim. Jeff Buckley'ler de var, AC/DC'ler de var istekler arasında. Bakalım. Oradan oraya da geçebiliriz bu arada. Hiç fark etmez bizim için. Radyo Eksen'in sabah programı 10'a kadar devam edecek. Eğer sizin de aklınızda istekler varsa yazın lütfen bana.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Jeff Buckley 96.2 Radyo Eksen'deydi. Sabah programı devam ediyor. Aranın ardından Jeff Buckley ile giriş yaptık. Ama AC/DC'lere de geçeceğim birazdan. Önce şöyle bir istek var. Onu dinleyelim istedim. Sanırım ben de ilk defa bu yorumu çalacağım. Lemonheads'den Hey That's No Way To Say Goodbye istendi bu sabah. Birlikte dinleyeceğiz bakalım. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programı saat 10'a kadar devam ediyor. Gülşah Güray ben size eşlik edeceğim.

kendisine gruba eşlik eden, daha doğrusu Lemonheads'e eşlik eden de Liv Tyler'da Hey That's No Way To Say Goodbye. Çok güzel bir yorum olmuş bence. 96.2 Radyo Eksen'de ilk kez çaldım bu yorumu. Bu sabahın isteklerinden de işte böyle güzel, daha önce bilmediklerimde. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Belki size de aynısı oluyordur. Radyo Eksen sabah programında istekler arasında yer alıyor. Teşekkür ediyoruz bu istek için de. Leonard Cohen şarkısını Lemonheads'ten dinledik. Jack White'la devam ediyoruz. Bu yaz İstanbul'da dinleyeceğimiz Jack White'la devam edelim. 23 Ağustos'ta İstanbul'da olacak. God and the Broken Ribs.

Jack White bu yaz bir kez daha İstanbul'a geliyor. İlk konseri ya da daha önce izlemeyenler varsa bence kaçırmayın. Volkswagen Arena'da bir konseri vardı yıllar önce, hala anlatırız, hala unutamayız o konseri. 23 Ağustos'ta Babylon Soundgarden kapsamında Bonus Park Orman'da sahne alacak Jack White. Bu bir festival, 2 gün sürüyor Park Orman'da. Pazar günü saat 15'te kapılar açılıyor ve The Kills Radio Free Alice ile birlikte sahne alacak Jack White, ana grup. Kapanışını yapacak yani. Hem festivalin hem de o günün biletleri hala satışta. Eğer düşünüyorsanız o günlerde İstanbul'da olacaksanız ya da gelecekseniz. Dediğim gibi bence kaçırmayın. Bir gün önce de yani 22 Ağustos Cumartesi günü de Aurora Tom Rowlands'la... Aurora'nın projesi Tomorrow sahne alacak. Yine aynı gün Island Man, Vendredi Surmer, Rikas, Limpesto, İstanbul Westside Collective'de sahne alacak isimler. Babylon Soundgarden 22-23 Ağustos'ta. Bonus Park Orman'da. Biletleri de hala satışta. Ha, iki günde birbirinden iyi ama bence Jack White'ı kaçırmayın. AC/DC ile devam edelim yine bu sabahın isteklerinden biri.

Toto Afrika 96.2 Radyo Eksen'deydi. Öncesinde Beastie Boys dinledik, Rage Against the Machine dinledik. Hepsi bu sabahın istekleri, saat 10'a kadar da devam edecek böyle. Yani sizin seçtiğiniz şarkılar dinliyoruz. Her salı olduğu gibi şarkıları dinliyoruz. Lenny Kravitz'e devam edelim. Are You Gonna Go My Way şimdi dinleyeceğiz. Sizin de aklınızda bu sabah çalsın. Radyo Eksen'de de birlikte dinleyelim dediğiniz şarkılar varsa bana yazabilirsiniz. 1. Gülşan.Güray@radyoeksen.com bu e-mail adresim. Buradan olur, buradan yazabilirsiniz. Instagram kullanıyorsanız oradan takip de edebilirsiniz ki programa sığdıramadıklarımı paylaşıyorum. Mümkün olan en kısa sürede de cevap vermeye çalışıyorum. Oradan da mesaj atabilirsiniz.

0: sitelerimizde.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Enerji Bonaire, Afghan Wigs 96.2 Radyo Eksen'deydi. Çok sevdiğim iki şarkıyla kapatıyorum bugünkü programı. İsteklerim tamamı şahaneydi. Her zaman olduğu gibi mesaj atan, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. O iki şarkıdan biri bu Afghan Wigs'ti. The Bonaire, bir diğeri de Mazistar. Fade Into You dinleyerek bugünkü programı kapatıyorum. Sizin seçtiklerinizi dinledik her salı olduğu gibi. Tekrar teşekkürler. Bazılarını çalamadım elbette, süremiz yetmediği için, ama önümüzdeki salıda yeni bir program olacaktır. Belki orada çalarız. Eğer siz de tekrar bana hatırlatır yazarsanız. Yarın sabah da saat 7'de tekrar görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Esen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 4 Ağustos 2007. Lee Hazelwood 78 yaşında Henderson, Nevada'daki evinde hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: centelerimizde. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

96.2 Radyo Eksen.

96.2. Radyo İhsan. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Çibogold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın
7: kaldığı yerden devam ediyor.
6: 96.2
8: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
8: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
9: Radyo

14 Ağustos Salı, herkese merhaba, Gülşah Turgut ben. 16.7 Radyo X'de sizlere eşlik edeceğim. The Organs Sinking Hearts açtı bugünkü programın takibinde ise Danimarkalı ikili Raveonhead Radyo X'deydi. Hard of Stone dinlediğiniz şarkıydı. İrlandalı topluluk Just Mustard son olarak Radyo X'deydi. Geçen sene yayınladıkları 3. albümlerine ismini veren şarkıydı. We Were Just Here. My Bloody Valentine'la devam ediyoruz yayına. Soon.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

Los Angeles merkezli ikili Bridgen, Radyo X'deydi. 2024 yılında yayınladıkları Macro isimli albümlerinden dinlediniz Roller Coaster. Paris Bart'ta açık hava sinema geceleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta Lion filmi gösterilecek. Garth Davis imzalı filmde başrolde Dave Patel, Nicole Kidman ve Rooney Mara yer alıyor. Kaybolmuş bir çocuğun yıllar sonra geçmişinin izini sürmesini konu alan aidiyet, aile ve umut üzerine etkileyici bir hikayesi var Lion filminin. 13 Ağustos Perşembe günü saat 21'de gösterilecek bu film için 2 adet davetiyemiz var. Bunun için aramanız gereken numara ise 212-335-4526. 212-335-4526. Bizi arayan ilk iki dinleyicimiz Lion filmine çift kişilik davetiye kazanacak. Donna Summer'la devam ediyoruz yayına. Bad Girls.

96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sahil keyfine kahven eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Radyo Eksen 96.2. Radyo Eksen. Radyo Eksen.

Dry Cleaning açtı ikinci saati Londralı topluluğun 2022 senesine ait. Stampwork adlı ikinci albümlerinde yer almıştı Hat Penny Day. Kanada'dan bir topluluk Pottery var sırada. 2020 yılında çıkardıkları ilk albümleri Welcome to Bobby's Motel'dan Hot Like Jungle.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Prodüktörlüğünü Jungle üyelerinin üstlendiği yeni albümü Happiness Anytime 25 Eylül'de piyasada olacak. Amerikalı müzisyen Leon Bridges ve yeni albümünden paylaştığı single'ı Light the Way Radyo X'andaydım. Inflow ve Cleo Soul öncülüğündeki Salt var sırada. 2020 tarihli Untitled Rise albümlerinden I Just Want to Dance.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
4: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Prodüktör kimliğiyle de özel bir yere sahip kalbi müzisyen Kate LeBon Radyo X'teydi. 2019 tarihli. 5. albümleri Reward'tan dinlediniz. Daylight Matters. Velvet Underground'la devam ediyoruz yayına. Beginning to see the light.

0: 96.2 Radyo Esen. Hani bu artta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paris Boart'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz şimdi. If we don't go before that storm hits, we'll die, all of us. As soon as you can walk, we're leaving. TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paris Boart'ta Finch ile devam ediyor. 6 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Miguel Sapochnik imzalı Finch izleyiciyle buluşacak. Başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı 2021 yapım filmde güneş patlamalarıyla harap olmuş bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Finch adlı bir mühendisin hikayesi anlatılıyor. Finch bu Perşembe 21'de Paris Boart'ta. Paris Boart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paris Boart Pass. Paris Boart sundu.

Devo ve Beautiful World takibinde New Yorklu topluluk Bodega Radyo X'andaydı. 2024 senesine ait Our Brand Could Be Your Life isimli 3. albümlerinde yer almıştı. Cultural Consumer Dream. Brighton çıkışlı ikili Lambrini Girls sırayı alacak. 2025 başında yayınladıkları Who Let The Dogs Out isimli ilk albümlerinden Company Culture.

Başlıca ilham kaynakları olarak Nile Rodgers ve Chic'i gösteren, 70'ler disco ve funk'ını soul müzikle harmanlayan New York merkezli bir grup Seyşişi Radyo Eksan'daydı. 2023 tarihli ikinci albümleri Silver'da yer almıştı dinlediğiniz Reeling. Nile Rodgers imzalı bir Diana Ross şarkısı var sırada, 1980 yılından Upside Down.

0: Rock Tarihinde Bugün başlıyor.
1: 4 Ağustos 1967. Pink Floyd şarkıların büyük kısmını Syd Barrett'ın yazdığı The Piper at the Gates of Dawn adlı ilk albümünü piyasaya sürdü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gang of Four at Home He's a Tourist takibinde 1977 senesinden Television şarkısı Radyo Eksen'deydi. İlk albümleri Marquee Moon'da yer almıştı. Winners. Gülşah Turgutmen yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugünün kapanışını Strokes yapacak. 6 yıllardan sonra yeni bir albümle dönüş yaptılar. Reality Awaits isimli 7. albümleri geçtiğimiz hafta piyasaya sürüldü. Bir kez daha Rick Rubin'le çalıştılar son albümlerinde olduğu gibi. Yeni Strokes şarkılarından Lonely in the Future'la veda ediyorum bugün için. Hoşçakalın.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Günlerden Salı, 4 Ağustos saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Vanessa Paradis'den Walk on the Wild Side diyorum. Bugünkü programı açtı, ardından yeni bir kayıt Eagles'la program devam ediyor. I'm on standby.

Say She She sonrasında eksende dinledik. Meet Me In Love. Blossoms radyolarınızdaydı. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program bir coverla devam edecek. Weezer'dan dinliyoruz. Eksende Take On Me.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

The Clash'ten klasik The Guns of Brixton. Burası Radyo Eksen. Günümüze Londralı üçlü Girl Ray'le dönüyoruz. Love is Enough. Eksen'desiniz.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

1987 Sonbahar Night bu şarkı Primal Scream ve ilk albümleri Sonic Flower Grove'dan Radyo Eksen'de Gentle Tuesday dinledik. Saatin kapanışını Stereophonics yapacak. Dakota, You Made Me Feel Like The One.

İsveçli ve Fransız müzisyenler tarafından Los Angeles'ta kurulmuş bir indie folk grubu Herman Dune. Radyo Eksen 96.2'de Holding a Monument'la dinledik onları 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Sırada ilk Beyrut albümü Gulag Orkestra'dan bir şarkı var. Carousels.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Efsane şarkılar kemanın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini kemanın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Esen.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 4 Ağustos 1984. Prince 24 hafta geçireceği Amerika albümler listesinde Purple Rain ile zirvedeydi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.
4: Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut.
5: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine bakıyoruz şimdi.
3: If we don't go before that storm hits, we'll die, all of us. As soon as you can walk, we're leaving.
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta Finch ile devam ediyor. 6 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Miguel Sapochnik imzalı Finch izleyiciyle buluşacak. Başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı 2021 yapım filmde güneş patlamalarıyla harap olmuş bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Finch adlı bir mühendisin hikayesi anlatılıyor. Finch bu Perşembe 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Feel Hope Coming. Yeni saatin açılışıydı Radyo Eksen 96.2'de Alabama Shakes'ten dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. İngiltere'ye Noel Gallagher's High Flying Birds'le geçiyoruz. A Dream Is All I Need To Get By.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da. ETS sizin için seçti.

ara ara yer verdiğim bir Cover Glory Box, bir Portishead şarkısı biz Radyo Eksen 96.2'de Olivia Colman'dan dinledik. Bugünkü program Travis'le devam edecek. Grubun kariyerlerinin ilk dönemine dönüyoruz. Eksen'de Reoffender.

bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

David Bowie'nin glam rock'tan kopup yavaş yavaş soul ve funk sularına açıldığını işaret eden bir albüm Diamond Dogs 1974 ilkbaharında geliyor. Rebel Rebel dinledik bu uzun çalardan. Sırada Modest Mouse var, eksendesiniz. Life's a Dream.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: centelerimizde.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.
5: Gotta be on somebody's books.

On Every Street, Dire Straits'in 1991 sonbaharında gelen son stüdyo albümüne de ismini verdi bu kayıt. Sırada U2 var, saatin kapanışını onlarla yapacağız. Where the Streets Have No Name.

Nelson Piquet yorumuyla popüler olmuş bir McRice kaydı Mustangs'e ve biz daha farklı bir yorumunu eksende Commitments'tan dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugünkü programın son saatinin içindeyiz. Madness'la program devam edecek. Baggy Trousers.

Metronomi Fox Real Mickey. 96.6.2'de Contact High bu üçlüden radyolarınızdaydı. Sırada New Yorklu üçlü Yes var. Karen o vokaliyle radyolarınızda Turn Into.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır, bes
5: Allianz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.
5: 96.2
6: Radyo Eksen.
5: Radyo Eksen.

Mercury Müzik Ödülü albümü Stories from the City, Stories from the Sea'den This Mess We Are In. Bu şarkıda Tom York, PJ Harvey'ye eşlik ediyor. Son yarım saate girdik artık. Kent'le devam edecek yayın If You Were Here.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

Veda zamanı artık. Bugünkü yayının sonundayız. Red Hot Chili Peppers'in ardından kapanış The Smiths'ten Still Ill. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo Eksen 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve SoundCloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 453, Mod 453. Bu gece açılış konuklarımız Antalya kökenli Köpekler grubu üyeleri.

Radyo X'te Mod programında geride bıraktığımız 2025 yılında düzenlenen Roxy Müzik Günlerinde ses getiren bir topluluk Antalya kökenli Köpekler bugün açılış konuğumuz. İlk albümlerini yayınlama aşamasında grup üyeleri, bu albüm öncesinde ise iki single yayınladılar. Biz de programa bu gece bu yayınlanmış iki şarkıyla başladık. Önce Sahte Genişlilik, arkasından Gecenin Beşi duyduklarınız, arkasından albümde olacak bir şarkının demo kaydı, yani Berlin Mantar Ahmet.

0: gerek yok.
1: Radyo Eksendemod 453'te Antalya'dan İzmir'e geçmiş durumdayız. Genç bir ekip az önce duyduğunuz, adları Asimtot. Yeni bir albüm çıkardılar onlar da 2026 yılı yazı içerisinde. Beni Ciddiye Alsana bu albümün adı. Buradan bugün ağlamayacağım.

Mod programında bu kez İstanbul'dan biraz shoegaze, biraz grunge. Berkan Çalışkan'ın projesi Plastic Ideas radyolarınızdaydı. Temmuz 2026'nın son gününde bu single yayınlanmıştı, adı Sanrı. Program kapsamında az sonra Şipeste Bey, Deli Bakkal, İlkay Alpgiray ve Netam konuklarımız.

Mod programında uzun bir aradan sonra yeni bir şarkı, yeni bir albüm yayınlayan gruplar. Bu gruplardan örnekler. Önce İstanbul'dan Midville, Black Mountain grubun son single'ı. Arkasından Şipes TV radyolarınızdaydı. Misanthrope adlı yeni albümlerinin isim şarkısını çaldık sizlere.

Mod programında 2026 yılı yazında oldukça çok dönen bir albümden örnekler. Konuklarımız Deli Bakkal üyeleri. Yeni bir albüm, artistik oyun havaları, buradan Heya ve Bize Mi Kaldı Bu çaldığımız şarkılar. Şimdi mod programında alıştığınız üzere bir mod değişikliği.

Radyo X'te Mod 453'te yine 2026 yılı içinde ülkede yayınlanmış güzel bir albümden bir örnek. Bu albümün sorumlusu İlkay Alp Giray. Netam ve Damla Temel'e geçeceğiz şimdi. Netam'ın yeni bir albümü var. Buradan şarkılar duyacaksınız ama önce 2020 yılına bir geri dönelim.

Radyo Yüksel'de Mod programında önce Netam Damla Temel 2020 hikaye, arkasından Netam Damla Temel 2026. Netam'ın yeni bir albümü var. Kanto Plak Şirketi etiketiyle yayınlanmış olan Burnout bu albümün adı. Buradan single olarak da çıkmış Yangınlar az önce duyduğunuz. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo Eksen'de tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında, hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

just sleep.

0: know, if I find her, I'll kill her for real. That's for sure. You have to know. I can do it. Man, I'll kill her.
1: Radyo 96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.

96.2. Radyo Eksen. Radyo Eksen.

I'm a bit like a soldier. And the way I wear no